Bu da kız yolu pembe giyin gani. Day fantaman bu sa jeno et. Bu da kız yolu pembe giyin gani. Ak amsa tu yolu pembe giyin gani. Pembe giyin gani. Ma jay gani. Amma do joy vet. Ma ta asun mi joy vet. Amma do. Kulu nafsin faqatil mauti. Kuma sudunu dangay de. Amma do. Sauba demna. Wolu vatim tende.

yetim seyse cevar yâne ruzu koro. Kuryem pennat, yâreyem pennat.

Abdul Aziz ngeneel yi mu yor lolu jeegi na moy sunu xarit sunu wor ki kay la